0: Bizning
1: jazirama yozning nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay, ya, ya. Vostaki katta yürüpsiz.
5: İşten yoğun mu?
2: Alda mi?
5: Yeah.
2: Yo, kechasi bilan har kun qizlar ismini aytib chiqasi, vosita kim nima deb chiqqaningiz bilasizmi?
5: Bilaman, albatta Ozoshka deyman.
2: Yo, kechanda boshqa qiz ismini aytdingiz.
5: Endi odam hali tushiga kimlar kirmaydi deysan.
2: Xo'sh,
5: menda ham shunaqa bo'lganda birontasi kirgandir-da.
2: Qarangga.
5: Shu menga ishonmasligim jonimga tegdi, hozir. Yana bir marta shunaqa qiladigan bo'lsang boru. Kilol, mendan ham yaxshilik kutma.
2: Nima?
5: Nima?
2: Kilol dedingizmi?
5: Voy kallam.

0: Markez Radyosu da.
1: Kuldirgich. Alo doktor, bilasizmi qornim og'riyapti? Bu karies. Doktor, belim og'riyapti? Bu karies. Jinnimsiz doktor? Yo'q, avtoatvetchikman.

0: Gaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Mani niyatım, hamma işini yığıştırıp şehirge kigen eken siler, rahmat silege. Lablarizden külgü yüzlerinden tabasım hiç kaçan aramasın, çöntelerinden pulların aramasın.
3: Wow, wow, wow, wow, wow.
2: 90'dan otsayam hiç kim karmasın, külgü aşına buyur uğrayı.
4: Bir minit.
3: Ben o sorumak çoğu yürüdüm, önceden beri o sizge başıp kaldı izlerinde.
4: Hop, hop, hop.
3: En ortadan kızık da, bir yılda ham maşını aldılar, uy aldılar, oğullarına tuyam kıverdi.
4: Hmm.
3: İndi kızık da. Sonra gendeyi bir yok taksır. Şunca puldu, kaydan onu yapsın.
2: Sandıqdan olayanma.
3: Kim koyar eken şun çöpüldü sandıkka?
2: Hatınım koyadı.
3: Hatınız? Hatınız kaydan oladı şun çöpüldü.
2: Men beremem.
3: Siz kaydan olas.
2: Sandıqdan olama. Odan pulunu sen işten başka şey yok mu? Ben düşünmeyeyim ben buna.
3: Ey! Yakşan puldan gel başlık. Pul degen de bittesi uçunga de pul alıyordu. Bir yarım yıl oldu. Ne uzun uçla buladı onu. Ne pul daha buladı. Şunu bir öndürü alıştı ilacı yok mu?
2: Hakikaten hayattan arkada koyan bulayken. Düşündüleyim siz dilerim.
3: Ne demek ya?
2: Hazır karz alıp kaytarı bir maslik moda bugün ki. Doğru mu?
3: Ha.
2: Siz modaga tüp kapsız.
3: Yende abi miydim onu?
2: Ya bunu bitti yolu bak. Yani silahın aralarından bravo'ya karz verip ındıralmayı yürgenle buluşu mümkün. Bitti bitti doğru yolu bak. Ben sileke şunu ürgatama. Yardımım şu buladı sileke.
3: Ana şunu ürgatayım deyip soru yapın da size.
2: Eğer maitken yolunu kısaları, uzlarına neriştikmeyizle, karz ogen adamam neriştikmeydi, işlerine başka adamla aralaşıp ularam neriştikmeydi.
3: Ve zor eken ey! Ben uzun başta veremem. Ne makilç kere?
2: En muhumu, cüde tiz bitadı.
3: Bir koyulma, ne makil eğitim.
2: Birinci kıbleye karayısız.
3: Aha, bana karadım.
2: Kolizi açarsız.
3: Açtım.
2: İlahı amin deyisiz.
3: İlahı amin.
2: Geçtim. Allahu Ekber.
0: Hangame? Ustaları.

ketken edin külüp külüp yüreginden yürüp yürüp közün yaşka tolup tolup beni yokla kirgen imsen.

0: Kötür al sen keçir.
1: Kuldur geç.
2: Gruziyada piyonistalikni gruzin vinosini qo'llab-quvvatlash deb hisoblanar ekan. Ertangi bosh og'riqni esa mineral suvni qo'llab-quvvatlash aksiyasi deb atay boshlashdi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ya ya.
4: İyi, ozaş. Tuy mu sen? Tuy buldu de. Dasta hanlığını yıkmıyorsan mı? Kıraya buzyam hatırıp taşaktı. Ol, yıkmıyorsan mı? De, uyuda avka diyor. Korun tuğuzu oldu, ozun haşıttı.
2: Vostaki işte ham yok.
4: İşte ham yokmuş. Ama buldu.
2: Kim? Ama uzunca yarışma ya. Hiç kim bana karam yoktu.
4: Acayip sende. Ondan kuracı, kule batayın, ozada ot.
2: Bakalım ey, kule degen hiç narsa bulmasın. Nimaga kulama? Qanaqa kulama?
4: Bo'pti ozoda. Hozir men seni kuldiring. Bu xonadachi til ishlaringni reklama qilib olasan.
2: Bo'pti.